0: Toparlanınızlar. Bastaldı.
1: Atay. Sözüm aytadım, sözüm var. Dur.
2: Karayel.
1: Stop. Ananı ayıp ettiler.